İşte öyle. Ben matla bu tete. Allah'ım ne kefir etti mesela. Kan ma kan. Aleyhel seyti ca'ban kan ma kan. Laf ha. Zaman بعدين.